Andesi de burada uzarmalı. Ne diyor? Sarsuzu seni formatörüne Sarsuz İstanbul sıvapı mesat uzara emoruk natural. Emoruk natural şirin. Ne vermek existiyle ağrı lokal. Ne böyle emoruk şirin ve makası. Aytahan emoruk şirin. Hemen fiyer katı iyi fat patın iyi aytahan emoruk şirin. Arat alimler. For example, bak moruka, ayhaneka, o da duruza izletahanda, da duruza aytahan emoruk şirin sebep ne vermek. Bunlar da olsun. Ne tebele paya mutu kahru be, depois se tarega da moro se nima afetado. Ida uma canção na dela. Ida precisa de tal adubus